Bawa tenla sondeng xin ya, da ma chung ma yere lombo tso ya, ma jar wo ka da rezi ba ya, da sar jir.